Aki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki diki di